0: Doktor.
1: Şarjı dolu.
2: Şarjı leşe.
1: Ay, yaşı a.
2: Sizin gün şeyde büyüme.
1: Şey, kaşın işte ne kadar mısın?
2: Ha, lojan seydi, amda çiğ yağmalı. Kırık kırık yağmur. Ada lap tüm rayı ne, koyak suyu masın. Oya, ne cismi de, çuğuyun da.